0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Her şey aynı, aynı kuşlar, karanfiller